0: 今年49岁的麦麦提米努日，却依然崇尚纯手工纺织。爱德莱斯绸手工纺织需要极高的技巧和耐心，在一踩一抬，一上一下，梭子来回穿梭间，一缕缕纱线如春雨淅淅沥落，在金线和纬线的交织缠绕下，形成了色彩斑斓的爱德莱斯绸。
1: Kolda tokolumuzdan ki kelinimi tokoluvdi, nipizimi tokoluvdi, ama anan ma yüzde ma çakmaklarını çıkarıp tokoluvdi kolda, zavuttu, bulmaydı zavuttan da.
0: 传统的手工艺对匠人技术要求高，效率相对较低，但是在喜爱纯手工织造的人看来，织物的薄厚、花纹、颜色差别，这些细微之处都蕴藏着心血和智慧。
1: Normal kolda tokup satma vaktimizde 5-6 gün satıttık. Ama ne, hele ki zakaskı mı aldı ölen, ama kendini okşaşkıp tokuyduğun zakaskı tokuğun, bana şu 6-7 gün verdik.
0: Mai Mai Ti Ming Nu Ri 手工技艺精湛，不少设计师都会专门找他定制爱德莱斯绸，而且还有公司专门聘请他当老师，传承这项手工技艺。
1: ma mukine ma nang tepede manda ma gerd kuyap şekti de işsiniz bu to. Saygıda aşu tepede kuyap aslında şepede küçümay aslında da nüdü to. Ha yaxşı. Ha. Endi minniş kincisinde sağ ha. Ha yaxşı. Hem üzem yaxşı kurtma bunu. Ben bunu devamlı devamlaştırtma. Hem perzentlerimge balavakım ama ügütüp varas kaldırtma.
0: 一片柔软的爱德莱斯绸，经过岁月的洗礼，代代相传，生生不息。在吉亚乡，爱德莱斯绸产业已经拥有生产企业合作社11家，家庭产业户798户，从事爱德莱斯绸产业的达1500多人。这里的爱德莱斯绸年产量达到45万匹。年利润达到4000多万元。小小的村庄因为爱德莱斯绸声名远播，被誉为爱德莱斯绸之乡。很多像热兹亚一样的年轻人，不仅是吉亚乡爱德莱斯绸产业的参与者，更是将爱德莱斯绸推向世界舞台的新锐力量。经过半个月的等待，今天热兹亚终于等来了电话。